zaman geçmek bilmiyor seni görmediğim an. Dünya cennet oluyor seni gördüğüm zaman. Sensizim bu gece, yine başım duman duman. Merak etme sevgilim, kalbindesin sen her an. Vuramam sana elimi kaldırsam da.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

gülmeyecek hayranlar. Benden aşkımı çalanlar, olanlar oldu sevgilim. Sarılır elbet yaralar, unutulmaz hatıralar, unutulmaz hatıralar.

0: Sen üzülme gözyaşlarıma. Olanlar oldu artık. Ne diyelim? Haydi gel. Son defa sarı boynuma. Bir güle güle de bana. Öyle gideyim. Kader işte. Ne diyelim? Kader işte. Ne diyelim?
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Yıllar geçti, unutmadım. Unutmadım, aklımda. Yaşananlar bir tarafa,

seni nasıl sevmişim. Meğer neler vermişim. Şu yollara düşmüşüm. Gel de kurtar beni. Gel de

Yıllar var ki yüreğimde. Gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyor.

0: affedemedim.
1: Buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler. Kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini. Hazırım, yak beni.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim, İçel efendim.
1: Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanırsın. Tek korkum

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta.

üşüyen ellerini elimden alıp kırmızı şalını boynuna sarıp son sigaranı da yarım bırakıp

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

sen de yan, kül ol da varma farkına. Daha düne kadar eldin hayırsız. Sen böyle çıldırttın, delirttin beni. Kapadım defteri, çektim perdeni. Sağ değilsin bende, defnettim seni. Ziyan olan dünde kaldın hayırsız. Ziyan olan dünde kaldın hayırsız.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: Reklam kazandırır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
5: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154, 235-6154, Akdeniz, Mersin.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla, İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616, Akdeniz, Mersin.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan, isot

0: 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Maksat muhabbet olsun başlıyor.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34. Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım, eski oto pazarı karşı sokağında. Telefon 0537 881 66 17 537 881 66 17 Akdeniz Mersin.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı ciğer yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besi çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
12: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç.
13: İşte gördüğün rüya, yeni Citroen C5 Aircross, elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
14: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
15: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et

0: Kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Maksat muhabbet olsun.

onu nasıl sevdiğimi, nelere göğüs gerdiğimi, kaldırımlarında sabahlara erdiğimi, dağın, taşın, toprağın, ağaçtaki yaprağın biliyor. Sen biliyorsun Adana, anlat. Ben anlatınca inanmıyorlar. Yine içmiş, kafası güzel diyorlar. Sen anlat.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP, seçmenini utandıran bir parti haline döndü dedi. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sahte kurban bağışı ve yardım toplama vaatleriyle vatandaşların hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca bayramda şehirler arası yolculukların artmasıyla HGS üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine de dikkat çekildi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin mecliste kurulan komisyon bir taslak rapor hazırladı. Cezasızlık algısını yıkmak için 15-18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması rapordaki önerilerden biri. Raporda ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılmasıyla ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi gibi maddeler de var. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele sürüyor. Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 122 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 19,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul'da elebaşılığını UG'nin yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede kamuoyunda avukat Serdar Öktem cinayeti olarak bilinen olayda elebaşılığını BG'nin yaptığı suç örgütüyle UG'nin yaptığı suç örgütünün ortaklaşa şekilde hareket ederek bu eylemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği ifade edildi. Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sistemin yaklaşık 6 ay görev yapması öngörülmekte denildi. Almanya tarafından uluslararası seviyede difüzyon mesajıyla aranan şüpheli İstanbul Şişli'de yakalandı. Şüphelinin mesajlaşma uygulamaları üzerinden farklı ülkelerde uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenildi. Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan deprem Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana gibi çevre illerde de hissedildi. Mersin valisi Atilla Toros Tarsus'ta meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırıların ardından yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Toros hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır temennisinde bulundu. Saldırıda yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret eden Toros, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de sebze ve meyve halinde denetimler sıklaştırıldı. Denetimlerde ürünlerin sevkiyat süreçleri, künye bilgileri, faturalandırma evrakları ve iş yerlerindeki belge kontrolleri incelendi. Geçen hafta başlatılan kontrollerin bu hafta artırılarak sürdürüldüğü bildirildi. Toroslar Belediyesi, yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin kişisel bakım ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler yalnızca bakım yapmadı, yaş almış vatandaşlarla sohbet etti, bayram anıları dinledi ve yalnız yaşayan bireylerin kapısını çalarak unutulmadınız mesajı verdi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: İçer FM 95.0. Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim. İçel efendim.

0: dertler sıralı. Gülmedi talihim, bahtım karalı. Kavgam var kaderle, kanlı bıçaklı. Vuracaksa vursun, daha ne olsun? Daha ne olsun?
1: Arabesk ise arabesk, arabesk ise arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
2: Mavi, beyaz eşya nokta.com'da. İster tıkla, ister uğra.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşterimiz

0: niyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Sulu yemek ve kahvaltıda yağ

0: bizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
7: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
3: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
8: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
9: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
10: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444 07 15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: ki yok.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: İçel Efer 95.0.
1: Yalnızlık aslında acı, eşya gözüme yabancı, herkes mi kalleş düzenci, gönlüm adamın mertinde. Bilmezdin sen kıyı, kenar, bu akış tersine döner, diner Mehmet Kemal diner, devamı olmaz dertinde. Yalnızlık aslında acı, eşkıya gözüme yabancı, dost geçti kervan hancı, yalnızlık aslında acı, acı.

Resmin asılı duvarda. Seslenişimi duyar da beni anıyor der misin? Resimde olduğu gibi, içinden geldiği gibi bakıp bakıp güler misin? Mahpusun penceresi dar, İçeride sıkılır adam. Resmime bakıp da ağlar mısın? Başıma gelene kızdım, hazredip ağladım. Resmine bakarak yazdım, öyle üzeri bu şiiri. Okursan beğenir misin? Okursan ağlar mısın?

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
6: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
2: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım eski

0: Oto Pazarı Karşı Sokağında. Telefon 0537 881 66 17 537 881 66 17 Akdeniz Mersin.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim, İçel efendim.

Hak etmedim, hak etmedim ayrılığın karşını. Kıyarım bu canıma, hiç düşünmem yarın. Hak etmedim.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
12: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
13: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban Bayramı da geldi. Nereden alacağımı bilemiyorum.
14: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
8: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
15: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik,

0: ve umutla.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: İçel FM 95.0.
4: Alo.
5: Kızım sen kendini ne sanıyorsun? Sultan mı, prenses mi? Yoksa bulunmaz Hint kumaşı mı? Ben seni artık sevmiyor ve hayatımda istemiyorum. Desem de yalan olur gülüm. Seni deliler gibi seviyorum. Şaka niyetine yaptım. Şaka niyetine.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış törenine katıldı. Dernek hizmet binasının merkezi bir noktada olduğuna değinen Başkan Seçer, bu bina Harp Malulu Gazilerin, şehit, dul ve yetim ailelerinin bir araya gelebileceği merkezi bir yerde olma hüviyetiyle de son derece kullanışlı, geniş ve güzel bir yer oldu diye konuştu. Mersin'in her yanını herkes için erişilebilir kılmak adına çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız Engelliler Haftası kapsamında kentin birçok noktasında aktivite düzenledi. Yapılan etkinliklerle engelli yurttaşların topluma daha fazla adapte olmaları amaçlanırken, empati ekseninde gerçekleşen uygulamalarla da engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi akıl ve zeka oyunları şenliği düzenledi. Çocukların analitik düşünme, hızlı karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunan çalışmalar kapsamında, geçen yıl açılan çocuk kampüslerinde eğitim alan öğrencilerin tasarladığı oyunlar şenliğe renk kattı. 7'den 77'ye herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte 3 boyutlu yazıcılarla üretilen oyunlar büyük beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan Hayal Dünyası adlı kukla oyununun premieri Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde minik izleyicilerin neşeli kahkahaları eşliğinde gerçekleştirildi. Bilimin ve eğlencenin buluşma noktası olan Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde çocuklar renkli karakterlerle hem eğlenceli bir yolculuğa çıktı hem de çevre temizliğiyle dayanışmanın önemini öğrendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık.

0: Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
6: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22.000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
8: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
9: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı, ciğer, yürek. Kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besit çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301
12: 233 6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Gözlerinde ışık oluyorsun bana karanlık gecelerimde. Yıllanmış şarap gibi yanıyorsun içimde. Bu akşam seni ölesiye özledim. Bu akşam

bende tenden başkası. Seni bunca sevmez benden başkası. Ölürsem sen ağla arkamdan yeter. Gelmesin kabrime senden başkası.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda israfını azaltmak amacıyla tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bazı ürünlerin belirli şartlar altında özel reyonlarda satışına izin verdi. Yeni düzenlemeye göre son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışı ise yasak olmaya devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli harita ve navigasyon uygulaması geliştiricilere destek vereceğini açıklamıştı. Bu kapsamda yerli navigasyonla ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Trafik radar kontrollerinin yerini bildirecek olan yerli navigasyon, "Yavaş git, ceza yersin, arkanda ambulans var" gibi uyarılarda bulunacak. İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında Mabel Matiz ve Feyza Civeley'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. İzmir'de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık'la ilgili yeniden harekete geçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Hatay'ın Antakya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. İtalya, Fransa, Hollanda, İspanya ve Kanada, İsrail'in küresel somut filosunda alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamele görüntüleri sonrası İsrail Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı

0: Kanıtlarına çağırdı. İsrail ordusu geçtiğimiz pazartesi günü başladığı müdahalede filoda bulunan 44 ülkeden 428 aktivisti alıkoymuştu. Görüntüler üzerine söz konusu ülkeler İsrail'den izahat istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Buna göre bayramın ilk 3 günü belediyeye ait mezbahalarda kurban kesimleri tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Etik Haftası etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Seçer, hizmet ettiğiniz şehrin geleceğini inşa ediyor ve tarihe not düşüyorsunuz diyerek belediye personeline etik kurallar çerçevesinde vatandaşa hizmet çağrısında bulundu. Mersin'in Erdemli Belediyesi ile Romanya'nın Brăila Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, protokol kapsamında çevre, sürdürülebilirlik, kültür, turizm, eğitim ve yerel yönetim alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 158 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 138 taşınmazla 25 araca el konuldu. Mersin genelinde yağışlı hava etkili oldu. Erdemli ve Anamur'da kuvvetli sağanak nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu. Sel suları nedeniyle bazı bahçeler zarar gördü. Mersin'i Bölgesel Amatör Ligi'nde temsil edecek 3. takımın belli olacağı Anamur Belediyespor Akdeniz Belediyespor karşılaşması, ambulansın maç başlamadan önce hazır bulunmaması nedeniyle hakemler tarafından iptal edildi. Maç 23 Mayıs Cumartesi saat 16'da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Konyaspor arasında 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da yapılacak final maçının hakemlerini açıkladı. Maçı Halil Umut Meler yönetecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
11: Yok kelimesi omega yapıda yok.
12: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
13: Cumartesi pazar açık olan
11: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
13: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
14: SML Restoran ve Catering.
15: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
14: 0533 974 45 90.
15: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
14: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
16: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
9: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
17: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım Eski Oto Pazarı Karşı Sokağında. Telefon 0537 881 6617. 537 881 6617 Akdeniz Mersin.
18: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
19: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
20: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
21: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Kör olası gözlerin başkasına mı baktı da bırakıp gittin beni? Başkasını mı sevdi dert bulası kalbim? Sana koşmaktan yorulan ayaklarım inan etme diyorlarına. Neydi suçu gecelerimi uykusuz bıraktın? Neden hep seni sevmek zorunda bıraktın? Neden?

bekle, sonra terk edin. En güzel çan da kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
11: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
12: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
13: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
14: 0536 592 83 36 0536 592 83 36 Mersin.
15: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
16: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
17: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
18: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
19: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz.
15: Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
18: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
20: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebiniz de.
18: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

Radyonuza ses verin. Babalar Geçiti başlıyor. Başlıyor. İç El FM 95.0. Arabeskin en baba sanatçılarının bir arada toplandığı tek program Babalar Geçiti. Babalar Geçiti. Babalar

Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma seni benim kadar, seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum.

Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM. Gönülleri titreten şarkılar babalar geçitinde. Babalar geçitinde.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor.

0: tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yahşi Tarım Eski Oto Pazarı Karşı Sokağında. Telefon 0537 881 66 17 537 881 66 17 Akdeniz Mersin. Yok kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Cumartesi pazar açık olan
0: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
2: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
0: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Mersin ne istiyorsa o. İçel FM, İçel FM. Aşk acısını dindiren program. Babalar Geçiti.

Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM. Bu şarkılar direkt damardan kana karışıyor. Babalar geçiti.

Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM. Babalar, babalar geçitini dinler. Babalar geçiti. İçel FM.

Derdinizin devası. Devası. Babalar geçiti. Babalar geçiti. Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da birine vurmazkenim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: Reklam tanıtır.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda.

0: Max Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı, ciğer, yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besi çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54 235 61 54 Akdeniz Mersin.
0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
11: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: Babalar Geçiti sona erdi. Sona erdi. Arabesk ise arabesk, arabesk ise arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. Bu frekansta. İçel FM 95.0.
15: Sultanlar Geçidi başlıyor. Başlıyor. Sultanlar Geçidi.
16: Arabeskin Sultanı Bergen İçel FM'de. İçel Efendi.

0: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.
1: Arabesk şarkılara damga vuran kadın sanatçılar Sultanlar Geçidi'nde.

0: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.
1: Sultanlar Geceli.
2: Arabeskin Sultanı Linet İçel FM'de.

0: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.
1: Sultanlar Geceleri.
2: Arabeskin Sultanı İntizar İçel FM'de.

Bir kuş koydum göğsümün sol köşesine. Öyle yalanlarla kandır ki onu. Öyle yalanlarla. Uçmasın bu dünyanın sahte gerçekleri. Belki sakinleşir bu yer küre. Biter sevgi kısır insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne. Çocuk olup gel ben

0: Mersin ne istiyorsa o. O. İçel efendim, İçel efendim.
1: Arabesk şarkılara damga vuran kadın sanatçılar Sultanlar Geçidi'nde.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı, başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente Sözümüz Var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor.

0: bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, "Biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor." diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, "Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor." dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, "Bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, "Ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni, tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır." ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda israfını azaltmak amacıyla tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bazı ürünlerin belirli şartlar altında özel reyonlarda satışına izin verdi. Yeni düzenlemeye göre son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışı ise yasak olmaya devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli harita ve navigasyon uygulaması geliştiricilere destek vereceğini açıklamıştı. Bu kapsamda yerli navigasyonla ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Trafik radar kontrollerinin yerini bildirecek olan yerli navigasyon, "Yavaş git, ceza yersin, arkanda ambulans var" gibi uyarılarda bulunacak. İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında Mabel Matiz ve Feyza Civeley'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. İzmir'de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyük Işık'la ilgili yeniden harekete geçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Işık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Hatay'ın Antakya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. İtalya, Fransa, Hollanda, İspanya ve Kanada, İsrail'in küresel somut filosunda alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamele görüntüleri sonrası İsrail büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırdı. İsrail ordusu geçtiğimiz pazartesi günü başladığı müdahalede filoda bulunan 44 ülkeden 428 aktivisti alıkoymuştu. Görüntüler üzerine söz konusu ülkeler İsrail'den izahat istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Buna göre bayramın ilk 3 günü belediyeye ait mezbahalarda kurban kesimleri tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Etik Haftası etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Seçer, "Hizmet ettiğiniz şehrin geleceğini inşa ediyor ve tarihe not düşüyorsunuz" diyerek belediye personeline etik kurallar çerçevesinde vatandaşa hizmet çağrısında bulundu. Mersin'in Erdemli Belediyesi ile Romanya'nın Brăila Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, protokol kapsamında çevre... sürdürülebilirlik, kültür, turizm, eğitim ve yerel yönetim alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 158 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 138 taşınmazla 25 araca el konuldu. Mersin genelinde yağışlı hava etkili oldu. Erdemli ve Anamur'da kuvvetli sağanak nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu. Sel suları nedeniyle bazı bahçeler zarar gördü. Mersin'i Bölgesel Amatör Ligi'nde temsil edecek 3. takımın belli olacağı Anamur Belediyespor Akdeniz Belediyespor karşılaşması ambulansın maç başlamadan önce hazır bulunmaması nedeniyle hakemler tarafından iptal edildi. Maç 23 Mayıs Cumartesi saat 16'da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Konyaspor arasında 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da yapılacak final maçının hakemlerini açıkladı. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç.
4: İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
9: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
10: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
9: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
11: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
12: 0536 592 8336 0536 592 8336 Mersin.
13: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü

0: Tüplü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.
13: Arabesk şarkılara damga vuran kadın sanatçılar, Sultanlar Geçidi'nde.

0: gitmelisin, yuvana dönmelisin. Sen artık gitmelisin, vakit çok geç olmadan.
1: Mersin ne istiyorsa o. İçel efem, İçel efem.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
9: 0536 592 83 36 0536 592 83 36 Mersin.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
11: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
12: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
8: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
13: Su hayattır. Su Hastanesi.
14: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
13: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
15: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325

0: 33 38 0324 325 33 38.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Geçmez yazıma, itirazım var bu dertli şansıma. Sevginin sahtesini

0: Mavi Beyaz Eşya'da Mersin'de en uygun fiyat garantisiyle alışverişlerinizi yapabilirsiniz. 0543 582 9124.
1: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam kazandırır.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
7: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.

0: soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Tars Usta bir marka. Kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı, ciğer, yürek. Kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besit çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tars.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Soğutucu ve derin dondurucu mavi beyaz eşyada 0543 582 9124.
8: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Bütün ürünler kampanyalı olup siz sayın müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur. Mavi Beyaz Eşya 0543 582 91 24.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Müşteri memnuniyeti, kaliteli ürün, ucuz fiyat garantisiyle Mavi Beyaz Eşya 543-582-9124.
1: İçel Efendim 95.0.

0: Mavi Beyaz Eşya Davultepe Opet Petrol Bitişiğinde 0543 582 9124.
1: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim.

0: Mavi Beyaz Eşya'da Mersin'de en uygun fiyat garantisiyle alışverişlerinizi yapabilirsiniz. 0543 582 9124.
1: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam tanıtır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve

0: Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
9: 0536 592 83 36 0536 592 83 36 Mersin.
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
11: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi. Nereden alacağımı bilemiyorum.
12: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
13: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Soğutucu ve derin dondurucu mavi beyaz eşyada 0543 582 91 24.
16: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

yazık, ben aldanmışım. Anne, anne, anne duy sesimi, duy, yalvarıyorum.

0: Haberler. İstinaf Mahkemesi mesai saatleri dışında çalışanlara gönderilen mesaj, e-posta ve aramaların iş emri niteliğinde olabileceğine hükmetti. Bu tür dijital iletişimlerin çalışma süresi kapsamında değerlendirilmesi ve fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiği belirtildi. Karar haftalık 45 saatlik çalışma süresi sınırının dışında yapılan dijital iş taleplerinin de yasal olarak fazla mesai sayılabileceğini gündeme taşıdı. Türkiye'de doğurganlık hızı geriliyor. TÜİK 2025 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Toplam doğurganlık hızı düşüş eğilimine girerek 2025'te 1,42 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum son 9 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi. ABD Adalet Bakanlığı eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve diğer yetkilileri ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurmaktan suçlayan iddianameyi duyurdu. Tam da bu iddianın ardından ABD Güney Kuvvetler Komutanlığı Nimitz uçak gemisinin Karayiplere konuşlandırıldığını açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde hayata geçirilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı vatandaşların kullanımına açıldı. Toplam 3584 metrekare proje alanına sahip meydanda 1680 metrekare yürüyüş yoluyla 1903 metrekare yeşil alan yer alıyor. MTSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Suriye'nin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, Irak-Suriye-Türkiye hattının gelecekte Körfez'in önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelebileceğini söyledi. Bozyazı'da orman yangınlarıyla mücadele ilçe koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yangınlara hızlı ve etkin müdahale konusunda yürütülecek çalışmalar ele alındı. Silifke'de kayıp olarak aranan 20 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Şüphelilerin ifadelerinde arkadaşlarının fenalaşmasının ardından korkuya kapıldıklarını, onu ormanlık alana bıraktıklarını söyledikleri belirtildi. Tarsus'ta bir yolcu otobüsü alev alev yandı. İlk belirlemelere göre motor kısmından çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları hızlıca tahliye etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Aralarında Mersin'in de olduğu 7 ilde askerlik görevinden kaçmak için sahte çürük raporu alan ve düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 13 ilde TOKİ internet sitesinin sahtesini kurup dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Dolandırıcıların 9.041.849 liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. 14 şüpheli gözaltına alındı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: Manus'ta MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım, eski oto pazarı karşı sokağında. Telefon 0537 881 6617 537 881 6617 Akdeniz Mersin.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
9: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Bu kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni? Gözünü kırpmadan öldürdün beni.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. Özel Modern Tıp Merkezi, özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin. Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
2: 0536 592 8336 0536 592 8336 Mersin.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66

0: 06 55 56 55.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Arabesk ise arabesk, arabesk ise arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Demek yabancı olmak. Derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Ah, bilmediğim bir şeyler var ki. Nasıl söylesem? Yemin ederim ki, yemin ederim ki seni hala seviyorum. Hala seviyorum. Bilmediğin öyle şeyler var ki.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazası.

0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
1: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım, Eski Oto Pazarı Karşı Sokağında. Telefon 0537 881 6617 537 881 6617 Akdeniz Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
9: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
10: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
11: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: Mersin ne istiyorsa o. İçel FM. İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: gelirsen aşkı sana zehir etmem. Gelirsen yoluna güller sererim. Gelirsen saçını okşar sever.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapım

0: marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

0: anda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı, başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente Sözümüz Var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, "Biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor." diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, "Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor." dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, "Ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni, tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır." ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde.

0: üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
1: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı, ciğer, yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besit çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: İstinaf Mahkemesi mesai saatleri dışında çalışanlara gönderilen mesaj, e-posta ve aramaların iş emri niteliğinde olabileceğine hükmetti. Bu tür dijital iletişimlerin çalışma süresi kapsamında değerlendirilmesi ve fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiği belirtildi. Karar haftalık 45 saatlik çalışma süresi sınırının dışında yapılan dijital iş taleplerinin de yasal olarak fazla mesai sayılabileceğini gündeme taşıdı. Türkiye'de doğurganlık hızı geriliyor. TÜİK 2025 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Toplam doğurganlık hızı düşüş eğilimine girerek 2025'te 1,42 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum son 9 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi. ABD Adalet Bakanlığı eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve diğer yetkilileri ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurmaktan suçlayan iddianameyi duyurdu. Tam da bu iddianın ardından ABD Güney Kuvvetler Komutanlığı Nimitz uçak gemisinin Karayiplere konuşlandırıldığını açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde hayata geçirilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı vatandaşların kullanımına açıldı. Toplam 3584 metrekare proje alanına sahip meydanda 1680 metrekare yürüyüş yoluyla 1903 metrekare yeşil alan yer alıyor. MTSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Suriye'nin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, Irak-Suriye-Türkiye hattının gelecekte Körfez'in önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelebileceğini söyledi. Bozyazı'da orman yangınlarıyla mücadele ilçe koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yangınlara hızlı ve etkin müdahale konusunda yürütülecek çalışmalar ele alındı. Silifke'de kayıp olarak aranan 20 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Şüphelilerin ifadelerinde arkadaşlarının fenalaşmasının ardından korkuya kapıldıklarını, onu ormanlık alana bıraktıklarını söyledikleri belirtildi. Tarsus'ta bir yolcu otobüsü alev alev yandı. İlk belirlemelere göre motor kısmından çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları hızlıca tahliye etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Aralarında Mersin'in de olduğu 7 ilde askerlik görevinden kaçmak için sahte çürük raporu alan ve düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli, aralarında Mersin'in de olduğu 13 ilde TOKİ internet sitesinin sahtesini kurup dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Dolandırıcıların 9.041.849 liralık vurgun yaptıkları tespit

0: edildi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Bahar geldi mi sanıyorsun sen gittikten sonra? Gözlerim güldü mü bir kerecik olsun? Dön de, dön de kördüğüm olan hasretimi çöz. Kurtar duvara çakılı kalan gözlerimi, ne olursun. Zaman, o zaman, her şey o günkü gibi. Ben yine sarhoş, ben yine yorgunum ayrılıktan. Oysa, oysa istediğim bunlar değildi biliyorum. Başkaları yaşadı benim hayatımı seninle. Uçsuz bucaksız bir deryaya düşmüşüm. Ne sarılacak bir yılan, ne gelen bir gemi var. İşte ben, işte ben böylesine çaresiz kalmışım. Sen gittikten sonra. Zaman geçti mi sanıyorsun sen gittikten sonra? Güneş doğdu mu bir kerecik olsun? Oysa, oysa istediğim bunlar değildi. Sen de biliyorsun. Başkalarıyla yaşadın. Ellerle yaşadın benim hayatımı, benim mutluluklarımı, benim özlemlerimi. Bir gün, bir gün sessizce öleceğim. Ne sen duyacaksın, ne de başkası. Tanrı'nın kolları saracak beni, senden daha vefalı. Silecek kan çanağı gözlerimi, doğmayan güneşlerimi verecek avuçlarıma. Gelmeyen baharlarımı serecek ayaklarıma. Ve ben mutluluğu yaşarken yine seni bekleyeceğim. Cennetin sokaklarında, cennetin sokaklarında.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım, eski oto pazarı karşı sokağında. Telefon 0537 881 6617 537 881 6617 Akdeniz Mersin.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik

0: koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
0: 0536 592 8336 0536 592 8336 Mersin.
4: Sulu yemek ve kahvaltıda yağmur

0: sitemizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Arabesk ise arabesk, arabesk ise arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Su hayattır. Su Hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
8: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi. Nereden alacağımı bilemiyorum.
9: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
10: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
11: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82, 327-82-82.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
13: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen

0: Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
7: 0536 592 8336 0536 592 8336 Mersin.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
16: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
17: Bir güneş batışında... Bir güneş...

0: İçel FM. İçel FM 95.0.
1: Bir güneş batışında 5 taverna.

0: İçel FM. İçel FM 95.0.
1: Gün batımına yakışan şarkılar.

0: İçel FM 95.0.
1: Taverna müziğinin en sevilenleri bu programda.

0: güneş batışında, bir güneş batışında, beş taverna, beş taverna sona erdi, sona erdi.
1: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim, İçel efendim.

0: Reklam tanıtır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler: sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
10: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
11: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
14: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Kimi yürekten sevdiysem, yüreğini başkasına verdi. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni hep göğsünde acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene? Doğurdun da beni, neyle yoğurdun anne? Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar gibi sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost teli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşlarını hangi denizlere sakladın? Oy

Yarım ki kendime, sen benden gittin gideli. Tenim küs olmuş tenime, sen benden gittin gideli. Bir cefan var idi, bin oldu. Aktı gözüm yaşı, sel oldu. Yaz baharım döndü, kış oldu. Sen benden gittin gideli. Öyle bıkmışım ki kendimden, kurudum düştüm dalımdan. Sanki ruhum çıktı canımdan. Sen benden gittin gideri, sen benden.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı, başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente Sözümüz Var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, "Biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor." diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, "Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcular,

0: arkadaşlarınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni, tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım, eski oto pazarı karşı sokağında. Telefon 0537 881 6617 537 881 6617 Akdeniz Mersin.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
9: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325

0: 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: İstinaf Mahkemesi mesai saatleri dışında çalışanlara gönderilen mesaj, e-posta ve aramaların iş emri niteliğinde olabileceğine hükmetti. Bu tür dijital iletişimlerin çalışma süresi kapsamında değerlendirilmesi ve fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiği belirtildi. Karar haftalık 45 saatlik çalışma süresi sınırının dışında yapılan dijital iş taleplerinin de yasal olarak fazla mesai sayılabileceğini gündeme taşıdı. Türkiye'de doğurganlık hızı geriliyor. TÜİK 2025 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Toplam doğurganlık hızı düşüş eğilimine girerek 2025'te 1,42 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum son 9 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi. ABD Adalet Bakanlığı eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve diğer yetkilileri ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurmaktan suçlayan iddianameyi duyurdu. Tam da bu iddianın ardından ABD Güney Kuvvetler Komutanlığı Nimitz uçak gemisinin Karayiplere konuşlandırıldığını açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde hayata geçirilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı vatandaşların kullanımına açıldı. Toplam 3584 metrekare proje alanına sahip meydanda 1680 metrekare yürüyüş yoluyla 1903 metrekare yeşil alan yer alıyor. MTSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Suriye'nin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, Irak-Suriye-Türkiye hattının gelecekte Körfez'in önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelebileceğini söyledi. Bozyazı'da orman yangınlarıyla mücadele ilçe koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yangınlara hızlı ve etkin müdahale konusunda yürütülecek çalışmalar ele alındı. Silifke'de kayıp olarak aranan 20 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Şüphelilerin ifadelerinde arkadaşlarının fenalaşmasının ardından korkuya kapıldıklarını, onu ormanlık alana bıraktıklarını söyledikleri belirtildi. Tarsus'ta bir yolcu otobüsü alev alev yandı. İlk belirlemelere göre motor kısmından çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları hızlıca tahliye etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Aralarında Mersin'in de olduğu 7 ilde askerlik görevinden kaçmak için sahte çürük raporu alan ve düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli, aralarında Mersin'in de olduğu 13 ilde TOKİ internet sitesinin sahtesini kurup dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Dolandırıcıların 9.041.849 liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. 14 şüpheli gözaltına alındı.
6: Haberler.
7: WhatsApp ihbar hattımız

0: 0538 273 66 66.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabesk ise arabesk, arabesk ise arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

Sen var ya sen, beni mahveden, hayallerimi, umutlarımı benden alan, her iki kelimenin biri yalan. Artık sen yoksun hayatımda, başkası da olmayacak asla. Ne istedin duygularımdan, o tertemiz aşkımdan?

Git, yolun açık olsun. Bu zamana kadar sana yaptıklarım benden bir hediye olsun. Sana son sözüm gülüm. İçimdeki acıyı, bana bu yaşattığın ızdırabı, gözlerime bakarak o yalan sözlerini asla unutmayacağım. Asla unutmayacağım.

0: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim, İçel efendim.
1: Reklam tanıtı. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com. Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı, ciğer,

0: Yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besi çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz Mersin.
7: 0536 592 83 36 0536 592 83 36 Mersin.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
11: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.

aşkımın yüce dağlar bildiğini. Bilmesin olur ya, Ferhat kıskanır. Ruhuma işleyen o güzel güzel kokunu. Bilmesin olur ya, güller kıskanır. Sen oldukça benim yaşadığımı gücenir, bilmesin ruhum kıskanır. Uğrunda bir ömür, bir ömür vaat ettiğimi. Duymasın, duymasın, duymasın ne olur. Ecel, ecel kıskanır.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

Bir ölüden farksız biriymişim. Bizi ayıranlar sevinsin şimdi. Allah'ın verdiği bu canı bile kötü kullar benden çalıp gittiler. Birini sevmiştim canımdan öte.

0: veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı, başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente sözümüz var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, "Biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor." diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, "Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor." dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, "Bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır." ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Yok kelimesi omega yapıda yok.
7: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
6: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum.
10: Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş kundura.
13: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
14: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı ciğer yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besi çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
15: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
16: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
15: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
17: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
18: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
19: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
20: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154, 235-6154. Akdeniz, Mersin.
21: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
22: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
23: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
24: Maksat muhabbet olsun başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli ve

Ummadığım anda çıktın karşıma. Sevdim mi bilemem ama alıştım sana. Belki eksik sevmeler, belki yanlış sevmeler yaklaştırdı beni sana. Bir kötülük görmedim senden, İyiliğinden bahsetmiyorum bile. Has tutmuş yüreğim benim, kendimi bile göremiyorum. Hani her yazan karşı tarafı suçlar ya, ben senin karşında eziliyorum. Leyla senin gülüm, ben senin karşında mecnun olamıyorum. İşte sevgi dedikleri, işte aşk dedikleri, İşte tutku dedikleri buymuş güzelim.

0: Reklam tanıtır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
2: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım eski oto pazarı karşı sokağında. Telefon 0537 881 66 17 537 881 66 17 Akdeniz Mersin.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
5: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Maksat muhabbet olsun, devam ediyor.

İçel FM 95.0. Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı, başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente Sözümüz Var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, "Biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor," diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, "Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor," dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni, tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Maksat muhabbet olsun, sona erdi.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
10: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
11: Yok kelimesi omega yapıda yok.
12: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
13: Cumartesi pazar açık olan
11: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
13: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım, eski oto pazarı karşı sokağında. Telefon 0537 881 6617 537 881 6617 Akdeniz Mersin.
14: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
15: SML Restoran ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
15: 0533 974 4590.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
15: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
16: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi?

0: temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154, 235-6154, Akdeniz, Mersin.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı ciğer yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besi çiftliklerinden, erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus.
11: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz, Mersin.
12: 0536 592 83 36 0536 592 83 36 Mersin.
13: Su hayattır. Su Hastanesi.
14: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet

0: vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: ki hali. Sen tertemiz kalbin kirli sahibi. Sen öylesine alacaksın ki.
1: Mersin ne istiyorsa o. İçel efem.

0: Reklam kazandırır. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
4: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin.

0: tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebiniz de.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İç LFM 95.0.

0: Reklam tanıtır. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
1: Nurullah Mert Oto Kaporta. Aracınızın boya, kaportasını fırınlı boyada yapmaktayız. 10 kişilik konusunda uzman ekibimizle aracınızı gününde teslim ediyoruz. Nurullah Mert Oto Kaporta Özel Servis, Şevket Sümer Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Akdeniz, Mersin.
2: 0536 592 8336 0536 592 8336 Mersin.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryede.

0: Gece Cesur Nacar.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23 Koca Vilayet Yolu Mersin.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: Sulu yemek ve kahvaltıda yağ

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim, İçel efendim.

hatıradır. Hatıradır bana ayrılığımız. Bir daha sevmek yok, terk edilmek yok. Yalanmış, yalanmış ne yazık bağlılığımız. Bir daha ümit yok, bir daha ümit yok, bekletilmek yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin delicesine. Canını, canını aşkına verircesine. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok.

Nerede? Nerede bir zaman benimle olan? Neşeyi, huzuru yanımda bulan. Şimdi, şimdi bir yalnızlık bana kar kalan. Bir daha sevmek yok. Bir daha sevmek yok. Aldatılmak yok. Kim severse sevsin. Kim severse sevsin delicesine. Canını aşkına verircesine. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok.

0: Gecenin Sesi başlıyor.
1: Gecenin en sakin saatlerinde radyonuz açıksa bilin ki yalnız değilsiniz. Gecenin Sesi programında mikrofon başında ben Kerem. Bu gece kalbinize dokunan, hatıraları uyandıran ve belki de içinizde saklı kalan duygulara tercüman olan şarkılarla birlikte olacağız. Duyguların ve melodilerin buluştuğu bu yolculuk başlıyor.

0: İçel FM.
1: Gecenin bu en kuytu vaktinde sevdasını sessizce yüreğinde büyütenlere, sadakatle bekleyenlere gelsin sıradaki şarkımız. Hani diyor ya büyük usta, seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp yer gibi, geceleyin ateşler içinde uyanarak, ağzımı da yayıp musluğa, su içer gibi.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç.
7: İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu.

0: yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Tarsus'ta bir marka, kebapçı Erhan Usta. Zırhta hazırlanmış el kıyması kebap, kuşbaşı ciğer yürek, kiloyla tavuk ve ızgaramızın tadına varan bizden asla vazgeçmez. Etlerimiz özel besit çiftliklerinden erkek kuzu etlerindendir. Kebapçı Erhan Usta, MMT Amerikan Hastanesi yanında. Alo paket 0545 619 0169 0545 619 0169 Tarsus. We'll be right back.

0: da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: İçel FM. Arabesk bazen bir vedanın, bazen de yarım kalmış bir sevdanın hikayesidir. Her şarkı biraz hüzün, biraz da kalpten gelen bir sitem taşır.

0: İçel FM.
1: Kimi zaman bir şarkı anlatamadıklarımızın sesi olur. Gecenin bu saatinde her nota biraz daha anlam kazanır. Dinlediğiniz her şey biraz da sizden his taşıyor.

Şimdi beni anlıyor musun? Bu şarkımı dinliyor musun? İnan, inan seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun?

0: İçel FM.
1: Ağır posta paketi. Neyin nesi belirsiz. Telaşlı, sevinçli, kuşkulu, açardı. Hayat biraz da böyle değil. Sürprizli, heyecanlı ve duygulu. İçel FM 95.0'da bu akşam müziğin arasına güzel dizeler bırakıyoruz. Şarkılarla birlikte yolculuğumuz devam.

0: İçel efendim.
1: Arabesk müziğin güçlü kadın seslerinden biriyleyiz. 90'lı yıllarda çıkardığı şarkılarla büyük kitlelere ulaşan Güllü, şimdi gecenin sesinde.

0: İçel efendim.
1: Seviyorum seni. Denizi ilk defa uçakla geçer gibi, ilk kez hissedilen duygular gibi bazı şarkılarda insanda iz bırakır. İçel efendim'de gecenin en güzel melodileri şimdi sizlerle. Programımız hız kesmeden devam ediyor.

0: İçel efendim.
1: Arabesk müziğin efsane sesiyleyiz. Yıllardır acıya, aşka ve hayata sesiyle tercüman olan Müslüm Gürses şimdi sizlerle.

0: İçel efendim.
1: Yıldızlar gökyüzünde, şarkılar radyonuzda parlıyor. Her biri başka bir hikayeyi fısıldıyor kulağınıza.

0: İçelim.
1: Gece yavaş yavaş derinleşirken arabesk şarkılar kalplere dokunmaya devam ediyor. Şimdi arabesk müziğin kurucu isimlerinden biri geliyor. Orhan Gencebay ile devam ediyoruz.

0: İçel Efe.
1: Bazen radyoyu sadece şarkı için değil, ses duymak için açarım. Belki sen de öylesindir. O zaman doğru yerdesin.

0: ya beni de götür, ya sen de git.
1: İçel FM.
2: İnsanın kendine en çok yaklaştığı zamandır. İçinizden geçenleri anlatan şarkılarla yanınızdayız. Sadece dinleyin ve hissedin.
3: Sevdiysem sevgilim, seni taparak. Kulun mu, kölen mi, esrin mi?

0: İçel FM.
1: İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık içimde kımıldayan bir şeyler gibi. Gecenin sakinliği radyomuza yansırken müziği en güzel hali. İçel FM 91.

0: yarım ben. Kara günlüğüme isyankarım ben.
1: İçel FM.
2: Kimi zaman bir şarkı anlatamadıklarımızın sesi olur. Gecenin bu saatinde her nota biraz daha anlam kazanır. Dinlediğiniz her şey biraz da sizden iz taşıyor.

0: İçel efendim.
1: Arabesk müziğin duygusunu yıllarca güçlü yorumuyla dinleyiciye taşıyan Devran Çağlar. Yaşanmışlıkları notalara sığdıran o tanıdık sesiyle şimdi sizlerle.

0: İçel efendim.
1: Gece ilerliyor ama arabesk şarkılar hala bizimle. Şimdi sevilen bir yorum geliyor. İçel efemde duyguların sesi olmaya devam ediyoruz. Radyolarınızın sesini kısmayın. Çünkü gecenin sesi 95.0 frekansında İçel efemde sizlerle olmaya devam ediyor.

0: İçel FM.
1: Tüm hızıyla devam ediyor. Gece ilerledikçe şarkılar da, duygular da biraz daha derinleşiyor. Gecenin en güzel melodileriyle birlikte olmaya devam ediyoruz.

0: Ah sen olsan içmez misin? Ay ay ay.
1: İçel efendim.
2: Gecenin en huzurlu anlarında müziğin sesi radyonuzdan yükselmeye devam ediyor. Belki bir çay eşliğinde, belki de sessiz bir gecede dinliyorsunuz. Gecenin sesinde birlikteyiz.

0: İçel FM.
1: Arabesk müzik denince akla gelen efsane isimlerden biri Ferdi Baba. Onun şarkıları yıllardır dillerde ve gönüllerde. Gecenin sesinde bu özel yorum sizinle.

0: İç el efendim.
1: Arabesk müzik biraz da hayatın hikayesidir. Sevda, ayrılık ve özlem bu şarkılarda buluşur. Şimdi yine kalplerinizi ısıtacak bir yorum geliyor.

0: İçel efendim.
1: Gecenin en derin saatlerinde duygular biraz daha yüksek sesle konuşur. Radyonuzdan yükselen her melodi kalbinize dokunmak için burada. Gecenin sesiyle yalnız değilsiniz.

de kal dersen hep orada kalayım. Gönlünde mutluluk, yüzündeki tebessüm. Olayım, olayım, olayım.

biz yaratmadık mı? Her kalp atışında heyecan duyuyorsan, beni de seven var diye inanıyorsan, her zaman bu aşkta

0: olayım gönlünde mutluluk olayım.
1: İçel FM.
2: Müziğin klasik yorumlarından biri geliyor şimdi. Türk müziğinin zarif seslerinden Kamuran Akkor ile devam ediyoruz. Yorumundaki o eski zaman duygusu yine hissedilecek.

0: İçel efendim.
1: Gece ilerliyor, saatler yavaş yavaş yeni bir güne yaklaşırken, müzik bize eşlik etmeye devam ediyor. Her şarkı ayrı bir hikaye taşıyor. Gecenin sesinde bu hikayeleri birlikte dinliyoruz. Şimdi sırada yine güzel bir melodi var.

0: İçel FM.
1: Arabesk'in en güzel yorumları bu gece 95.0 frekansında İçel FM'de sizlerle. En damar şarkıları dinlemek için frekanslarınızı bizden ayırmayın.

0: İçel efendim.
1: Gece yolculuğunda arabesk müzik en iyi dosttur. Şimdi arabeskin sevilen yorumcularından biri, arabeskin prensi Hakan Taşıyan sırada. İçel efendim'de arabesk yolculuğumuz devam ediyor.

0: İçel efem.
1: Şehir uykuya dalmış olabilir. Ama bazı hisler hala uyanık. Bu frekansta gecenin en içten şarkıları sizinle buluşuyor. Sessizliği birlikte anlayabiliyoruz.

0: İçel efendim.
1: Gecenin en huzurlu anlarında müziğin sesi radyonuzdan yükselmeye devam ediyor. Belki bir çay eşliğinde, belki de sessiz bir gecede dinliyorsunuz. Gecenin sesinde birlikteyiz.

0: İçel FM.
1: Arabesk müziğin farklı yorumlarından biri geliyor. Arabeskin asi sesi, Yıldız Tilbe sırada. Yorumundaki o güçlü duygu yine hissedilecek. İçel FM'de gecenin sesi son hızıyla devam ediyor.

0: İçel FM.
1: Bu saatlerinde radyonuz açıksa müziğin büyüsünü hissediyorsunuz demektir. Şarkılar bazen bir dost gibi yanımızda olur. Gecenin sesinde geceyi birlikte paylaşıyoruz.

0: İçel efendim.
1: Seviyorum seni. Yaşıyoruz çok şükür der gibi. Nazım Hikmet'in unutulmaz dizeleriyle kısa bir mola verdik. Şimdi müziğin sesi yeniden yükseliyor. İçel efendim programımız kaldığı yerden devam.

0: İç Elefe.
1: Hayatın içinden geçen, herkesin kendinden bir parça bulduğu şarkılar ve o şarkıların değişmeyen sesi. Ümit Besen, şimdi sizlerle, radyonuzda.

Seni anlatmak çok zor kelimelerle. Bir eşin benzerin yok şu yeryüzünde. Seni anlatmak çok zor kelimelerle.

uzadıkça uzuyor sensiz geceler. Uykusuz gözlerim hep sabahı bekler. Uzadıkça uzuyor sensiz geceler.

gecenin en derin saatlerinde kalbinize dokunan şarkılarla birlikteydik. Belki bir anıya, belki bir özleme dokunduk bu gece. Gecenin sesi burada sona eriyor. Mikrofonda ben Kerem. İçel FM 95.0 frekansında yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Yarın tekrar görüşmek üzere.

0: Gecenin sesi sona erdi.
1: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

gözlerin var ya, eğer ki kalbinden vurmak istersen hançere gerek yok. Sözlerin var ya, hançere gerek yok.

0: bir gün olsun mutlu uyumam için yastığa gerek yok. Bizlerin var ya zindana gerek yok. Hasretin var ya kurşuna gerek yok. Gözlerin var ya gözlerin.
1: İç El Efendim 95.0.

Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarım. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa içime zehir gibi aktı.

sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin, kaçıncı koması sensizliğin. Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Senden önce de vardım, senden sonra da varım. Alnıma ayrılık yazdıysa kadar, her çabam elbette boşuna gider. Namerdim karşında ağlarsam eğer, elinden geleni ardına koyar. Ben zaten hiç tanışmadım, ne baharla ne de yazla. Sen de zulmet, sen de kahret, ha bir eksik, ha bir fazla. Durma, haydi durma.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Sensiz gelen güneş üşüm, sensiz doğan güneş batsın. Bu dünyada tek gayemsin, yalan yok kanamaksın.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

İçel FM 95.0. Mersin ne istiyorsa o. İçel FM. İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.